biz mutluyduk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.

0: Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

merhaba, eğlen ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Günün ilginç haberlerinden bir tanesi. Antik Mısır'dan geldi. Kleopatra'nın kayıp mezarı 2000 yıldır aranıyor malum biliyorsunuz. Şimdi ortaya çıkan yeni bir tünel bütün bu hikayeyi yeniden hareketlendirmiş gibi görünüyor. Mısır'da Magna Tapınağı'nın yaklaşık 13 metre altında kayaların içine oyulmuş tam 1305 metrelik bir tünel bulunmuş. Uzmanlar yapının geometrik açıdan olağanüstü olduğunu söylüyorlar. Kazıyı yöneten arkeologlar diyorlar ki Kleopatra'nın mezarını bu bölgede arıyorduk. Herhalde mezarı bulduk diyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ülkemizde yavaş yavaş yağmurlar geldi diye seviniyoruz ama Tokyo'da insanlar için durum bir tık farklı. 35 gündür yağmur yağıyormuş. Düşünsenize. Bir noktadan sonra şemsiye taşımak değil, şemsiyeyle yaşamaya başlamak gerekiyor. Kentte insanlar sosyal medyada artık yağmur yorgunluğundan söz etmeye başladılar. Çamaşırlar kurumuyor, güneşi gören şaşırıyor. Hatta güneşi bile unutmuş olma ihtimalleri var. Gerçekten zor değil mi? Ya hiç kesilmeden yağmurla yaşamak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Fay, 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fay Greenwood kalp krizi geçirmiş ve kelimenin tam anlamıyla ölümden dönmüş. Üstelik Greenwood'un anlattığına göre olaydan önce bazı belirtiler yaşamış. Mesela göğüs ağrısı, kusma, şiddetli bir ağrı, çok güçlü, bir şeyler gerçekten ters gidiyor hissini yaşamış. Belirtiler aslında önceden bir şekilde galiba kapımızı çalıyor. Kendimize dikkat etmek, vücudumuzu dinleyebilmek gerçekten çok önemli. Geçmiş olsun.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yemek beklerken en sinir bozucu şey ne diyenler? Yemeğin geç gelmesi mi? Aslında bazen değil. Bence bizi en çok sinirlendiren şey unutulduğumuzu düşünmek. New York Post'ta da bununla ilgili bir yazı çıkmış. Bir garson diyor ki, masalara sırayla hizmet vermek yerine arada bir bütün masalara uğrayın diyor garsonlara. Her şey yolunda, siparişiniz hazırlanıyor deyin. Evet, belki yemeği hızlandırmadınız ama müşterinin kafasındaki o büyük soru ortadan kalkıyor. Ya merak etmeyin, yemeğiniz mutfakta hazırlanıyor cümlesi birçok şeyi değiştirebilir. Ve işin ilginç tarafı, bu küçük iletişim bahşişe de yansıyormuş. Yani restoran çalışanlarına küçük bitiyor. Bazen müşterinin istediği şey hızlı yemek değil, sadece hatırlanmak.

önemli bir öğle yemeği gerçekleşmiş. Dünyanın en güçlü teknoloji patronları bir öğle yemeğinde buluşuyorlar. Karşılarında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump var. Yemek bitiyor ve ortaya da şöyle bir anlaşma çıkıyor. Yapay zekayı güvenli geliştireceğiz, kendi kendimizi denetleyeceğiz. Trump da bu belge için ahlaken bağlayıcı diyor. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Bu belge yasal olarak bağlayıcı bir yasa değil malum. Yani evladım kötü şeyler yapma demekten biraz daha ciddi diyebiliriz. Bakalım bunun sonrasında gerçekten yasal bir düzenleme olacak mı?

0: Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dediği gibi kendinizi bir ilişki içerisinde oyuncak gibi hissediyor olabilirsiniz. Peki sevgili dinleyen ne yapmak gerekiyor? Biliyor musunuz bilmiyorum, bir çiftin kavga etmesi ilişkinin biteceği anlamına gelmiyor. Kavga ederken ne yaptığımız önemliymiş. Önemli olan tartışma çıkınca karşımızdakini küçümsüyor muyuz? Her şey onun suçuymuş gibi mi davranıyoruz? Yoksa küsüp iletişimi mi kesiyoruz? Bir noktada tamam dur, biz bunu nasıl çözeceğiz diyebiliyor muyuz? Çünkü mesele aslında kimin haklı çıktığı değil, daha olgun ve empatik düşünebilmek bence ve bizce.

Oktay. Şöyle bir düşünün. Mesela bir fabrikaya giriyorsunuz. Etrafta insanlar çalışıyor ama bir taraftan da robot kolları görüyorsunuz. Ve artık bunlar birkaç tane değil. Dünyanın fabrikalarında çalışan robot sayısı tam 5 milyonu geçmiş. Robotlar insanların işini alacak mı diye konuşuyoruz ya. Aslında robotlar çoktan iş başı yaptı bence. Kaynak yapıyorlar, montaj, ürün taşıyorlar, paketliyorlar. Aa, bizim işimiz ne olacak? Yan yana çalışacağız galiba onlarla, öyle görünüyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eğer şehirde yaşıyorsanız gökyüzüne bakıp yıldız bulmak artık gerçekten büyük bir mesele. Çünkü gece gökyüzü her yıl yaklaşık %10 daha aydınlanıyor. Geceleri bile ortalık giderek daha fazla ışıkla doluyor. Sokak lambaları, binalar, otoparklar, spor sahaları ve sonuç dünya nüfusunun yaklaşık %80'i ışık kirliliğinin altında yaşıyor. Yani çocukken gökyüzüne bakıp gördüğümüz o yıldızların önemli bir kısmını artık maalesef göremiyoruz. Hatta Samanyolu'nu görmek için şehirden çıkıp saatlerce yol almak gerek. Mesele sadece romantizm değil dediğim gibi. Karanlık canlıların hayatı için gerçekten çok önemli.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Kore'de de inanılmaz şeyler oluyor. Zaten Güney Kore'den ne gelse şaşırıyoruz. Busan'da dar bir kanalda 3,5 metrelik bir köpek balığı mahsur kalmış. Köpek balığını görmek için 600 bin kişi bölgeye gitmiş. Evet, belki köpek kanalında mahsur kaldı ama ünlü olmuş durumda. Adını da koymuşlar bu kanki. Öyle bir ilgi görmüş ki Busan yönetimi köpek balığını kentin fahri tanıtım elçisi ilan etmiş durumda. Evet, gerçekten enteresanlar değil mi? Bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Bizi değil sadece.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Barış geliyorum. Ama bu kez sinema salonlarına. Game of Thrones hayranları eğer hazırsa. Westeros sonunda beyaz perdeye geçiyor. Serinin ilk sinema filmi geliyor. Bizim bildiğimiz hikayenin tam 300 yıl öncesini merak ediyorsunuz eğer. 3 ejderha, 2 kız kardeş, eş ve. Valla ben izlemeyi dört gözle bekliyorum. Tarih belli, 1 Haziran 2029.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da görüşmek üzere.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için, yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın ikinci iş ve okul günü salı günü dedik ve bu güzel salıyı daha çekilebilir hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün iki saatini birlikte paylaştıktan sonra gün daha güzel olacak. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için günün en sevilen şarkıları ve günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi gece nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz tabii. Bazılarımız çok deli uyuyabiliyorlar. Sabahleyin yastığın üstünde uyanmayabiliyor mesela. Sabahleyin uyandığında kendisini yatağın farklı bir bölgesinde bulabiliyor. Bazıları gece çok deli uyuyor. Ancak eğer siz farkındaysanız nasıl uyuduğunuzun, sırt üstü uyumanın beyin sağlığını etkilediğini söylemişler. Yapılan yeni bir araştırma sırt üstü uyumanın Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki söz konusu beyin olduğunda sadece ne kadar uyuduğumuz değil, aynı zamanda uyku pozisyonumuzun da önemli olduğunu ortaya çıkartmış bu araştırma. Sırt üstü uyuyanlarda bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişler. Bu yüzden mümkünse sırt üstü uyumayın. Yüzüstü uyumak da çok faydalı değil. En güzeli sol tarafa dönüp uyumak derler her zaman. Tabii ki gece uykuda kendimizi kontrol edemiyoruz ama eğer farkında olursanız siz en iyisi en doğru uyku pozisyonunu tercih edip öyle uyumaya devam edin. Tabii bu saatlerde uyanık olmak kaydıyla diyelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Günde 3 öğün beslenmemiz gerektiğini acaba kim ortaya çıkartmış? Sabah, öğlen, akşam. Aslında normal şartlar altında insanoğlu 4 saatte bir acıkıyor. Yani baktığınızda, ama işte o 4 saatte bir tıka basa yemeyeceksiniz. Ufak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle kuru yemişler atıştırabilirsiniz. Meyve yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Bitki çayları içebilirsiniz. Fakat şekerden uzak. Böyle beslendiğiniz takdirde daha sağlıklı olacağımızı söylüyorlar. Vücudun ihtiyaçlarına karşılık vermek lazım. Bir diğer kesim de diyor ki acık yaptığınız vakit yemeyeceksiniz ki vücut yağ yakmaya başlasın. Hangisi doğru ancak kendi üzerimizde test edip öğrenebiliriz. Siz yemek yediğiniz halde kendinizi aç hissediyorsanız aslında tok kalmanın sırrı porsiyon büyüklüğünde değil diyorlar. Önemli bir detay varmış. Kendinizi tok hissedebilmek, tokluk hissini ortaya çıkartabilmek için. Protein ve lif miktarı. Eğer yediğiniz yiyeceklerin içindeki protein ve lif miktarı yüksekse siz de uzun süre tok hissediyorsunuz. Bu yüzden sık sık acıkmayıp daha hızlı fit kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun diyelim. Yiyip yiyip doymayanlar muhtemelen lif ve proteinden yoksun besleniyor diyor yapılan bu araştırma. Ben de sabahtan hatırlatayım, siz de gün içinde yediklerinizi şöyle bir gözden geçirin bakalım, lif ve protein açısından acaba doygunlar mı?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlu hep uzun yaşamın hayalini kurmuş. Ömrünü uzatabilmek, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için bugüne kadar çok şey denenmiş insanoğlu tarafından. Modern tıp gelişmiş tedavi yöntemleriyle önemli başarılara imza atarken sağlıklı uzun yaşamın anahtarının hastalıkları önlemekten geçtiği vurgulanıyor. Yani olası hastalıkları önlediğinizde daha sağlıklı ve daha uzun yaşayacağınız söyleniyor. Peki ne yapmak lazım? Evet, dengeli besleneceğiz. Düzenli fiziksel aktivite yapacağız. Tabii ki kaliteli uyuyacağız. Ve tabii ki sağlık taramalarından belirli süreler içerisinde mutlaka geçeceğiz. Kronik hastalık riskini bunların hepsi azaltıyor. Temel tabii ki bunlardan oluşuyor. Yani sonuç olarak hasta olduktan sonra tedavi olmak değil de en önemlisi hastalanmamak diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Eklememişler ama ben ekleyeyim. Stresten uzak kaldığınızda tüm hastalıklardan da uzak kalmış oluyorsunuz. O halde stresten uzak bir salı günü olsun. Tabii ki müziğiniz açık. Kulağınız bu frekansta olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda artan okul saldırıları sebebiyle bunun sebebi araştırılırken çocukların büyürken dinlediği şarkıları da araştırmışlar. Hatta bazı şarkıların çocukların ruh haline iyi gelmediğini fark etmişler. Oysa ki biz müzikle iyileşen, müzikle büyüyen nesillerdik. Fakat şimdiki bazı şarkılara baktığımızda sadece şarkılar değil, izlenilen diziler, filmler, oynanılan oyunlar, hayat şartları ve tabii ki bizim bilmediğimiz daha pek çok etken sebebiyle çocuklar bu seviyeye geliyorlar ne yazık ki. İşte şarkıların da etkili olduğunu düşünmüşler. Hatta Foster the People'ın Pumped Up the Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve şarkının Amerika'daki okul saldırılarını, gençlerin yaşadığı psikolojik sosyal izolasyonu konu aldığını fark etmişler. 2009'da kurulan Foster the People'ın 3,5 milyondan fazla abonesi, şarkının da 1,5 milyar kişi tarafından dinlenmesi var. Bu araştırmalar sonrasında şarkıların da etkisi olabileceğini düşünmüşler. Yani belki bir etken değildir sadece. Etkenlerden biri olarak, küçük bir parçası olarak olabilir ama sonuç olarak sadece bir şarkıyla ya da sadece izlenilen bir filmle, diziyle değil, sadece yaşanılan bir anla değil, bir birikmişlikle, toplu olaylar silsilesi yüzünden böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Bu yüzden biraz daha geriye dönüp, biraz daha eskiye gidip bakıp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum şahsımca. Ki sosyal medya yasaklarının da bence bu konuyu biraz daha olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Peki güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyelim. Güzel şeylerden bahsedip güzel şarkılar dinleyelim o halde.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Müziğin iyileştirici etkisinden bahsediyoruz. Müziğin insanın ruhuna iyi gelmesinden bahsediyoruz. Ama tabii ki şarkıların sözlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her gün yeni şarkılar diye yayınlanıyor ama bazen bizim kulağımız geçmişi arıyor, eskiyi arıyor. Daha önce de bahsetmiştim ve son yıllarda eski şarkılara olan merak, eski şarkılara olan ihtiyaç biraz daha fazlalaşmaya başladı. Belki de hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerine ait hissediyoruz kendimizi. Yeni çağda nostaljik esintiler gündeme gelirken eski şarkıların ruhunun da iyi geldiğini fark ediyoruz. Eski ya da yeni fark etmez, ruhumuza iyi gelen şarkılar tabii ki yanı başınızdaki radyoda, tabii ki bu saatlerde hayatın ritmindeler.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her şey zamanında güzel. Misal şimdi bu Ekim ayı içerisinde tüketeceğiniz meyve ve sebzeleri şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Çünkü her şey zamanında sağlıklı ve zamanında faydalı. Yapılan araştırmalar meyve sebze yiyen çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkartmış. Şimdi bu konuyu da özellikle ebeveynler çocuklarına örnek olarak göstersinler diye muhtemelen yayınlamışlar bu araştırmayı, ama doğru söze ne hacet. Gerçekten öyle. Çocuklar meyve sebze yemiyorsa eğer, öğün atlıyorlarsa, kahvaltı etmiyorlarsa bu haberi direkt onlara dinletin ya da direkt bulun haberi okuyun bir yerden. Çünkü özellikle okul başarısı için, ders başarısı için meyve sebze yemenin kritik önemde önemli olduğunu söylüyorlar. Kahvaltı eden, meyve sebze tüketen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Hadi bir de biz test edelim. Öyle mi? Değil mi?

2013'deyiz. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, biraz daha kendiniz için yaşamanız gerektiğini hatırlatacağım. Sonbaharı yaşamak, bu güzel ayın, bu güzel mevsimin, bu güzel günlerin tadını çıkartmak için ritminizi biraz daha düşürün, biraz daha kendinize vakit ayırın, biraz daha kendiniz için yaşayın. Hayatı biraz yavaşlatmak, İşleri biraz yavaş yavaş halletmek size de iyi gelecek diyor yapılan araştırmalar. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak için biraz yavaşlamanız gerektiğini söylüyorlar. En azından öyle söyleyeyim. Belki bilimsel dayanaklar çıkınca karşınıza siz de yavaşlarsınız. Biraz da kendiniz için yaşayın bu güzel günleri. Bu Ekim'in tadını çıkartmayı ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Biliyor musunuz hanımlar beyler? Çünkü yüzümüzün temiz olması, cildimizin sağlıklı olması için çok önemli. Sosyal medyada popüler olan bu yüz yıkama tekniklerinin gerçekten işe yaramadığını, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi denememeniz gerektiğini bir kez daha böyle kalın puntolarla yazarak, altını kalemlerle çizerek hatırlatmış olayım. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi cildimizi doğru temizlememek diyorlar. Ve uzmanlara göre sosyal medyada gördüğümüz yüz temizleme uygulamalarını kendi üzerimizde denemeyeceğiz. Mesela 60 saniye kuralı varmış. Diyorlar ki popüler olan bir iddiaya göre en az 60 saniye yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ama uzmanlar, dermatologlar bunun bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyorlar. Bir ürünün etkili olabilmesi için evet cildinizde 30 ya da 60 saniye bekletmek etkili olabilir. Fakat 60 saniye boyunca yıkamak etkili değil. Mesela çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yine popüler yöntemlerden bir tanesi çift aşamalı temizlik internette. Fakat dermatologlara göre cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ve yüzünüzü kurularken havlunun oldukça önemli olduğuna dair pek çok öneri var. Özellikle banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmayın demişlerdi. Bunu biz de paylaşmıştık. Evet, bunu uzmanlar da söylüyorlar. Havlunuzun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli. Çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildinizi tahriş ediyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi yüzü yıkadıktan, temizledikten sonra havluyla kurutmak ama yumuşacık havlularla. Elleriniz temiz olsun yüzünüzü yıkarken. Cildinizi ılık suyla yıkayın. Doğru miktarda, yeteri kadar temizleyici kullanın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın. İyice durulayın. Nazikçe kurulayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Bunlar genellikle normal ciltler için geçerli. Sizin cilt tipiniz farklıysa ona göre bir dermatologdan tavsiye almayı da unutmayın diyelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Patria.
1: Malum artık sıcak içecekleri geçtiğimiz bir mevsimdeyiz. Siz hala soğuk mu içiyorsunuz kahvenizi bilmem ama ben yavaş yavaş sıcak çikolata kıvamına da geçeceğim. Kahveden ziyade sıcak çikolatayı da çok seviyorum. Yani sürekli kahve tüketmek değil, farklı içecekler de tüketmek lazım sıcak. Bitki çayları olabilir, kakao olabilir ama en çok sıcak çikolatayı seviyorum ben. Yalnız kahveden de vazgeçemiyorsanız yapılan araştırmalar kahvenize bir miktar kakao eklemenin antioksidan kapasitesini de artırabileceğini söylüyor. Kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını, kalp sağlığını desteklediğini ortaya çıkartmış. Dolayısıyla hem kakao hem kahve seviyorsanız kahvenizin içine bir miktar kakao atabilirsiniz. Böylece daha faydalı olacakmış, aklınızda olsun diyelim. Belki de bu sabah kahvenizi kakaolu içeceksiniz.

Şimdi vakti zamanında bu güzellik yarışmalarını çok büyük heyecanla izlerdik. Derdik ki bizim güzelimiz çıksın da bakalım birinci olsun. Aslında güzellik yarışmaları son yıllarda böyle insanları belirli bir kalıba soktuğu için yasaklanma aşamasına geldi ama hala devam ediyor. Fakat bu kez biz erkek güzellik yarışmasından bahsedeceğiz. Yani her iki cinsi de güzel çıkabiliyor. Güzellik göreceli bir kavram. Kime göre güzel, neye göre güzel diye soruyoruz güzellik yarışmalarında. Ama baktığınız vakitte şöyle bir güzelmiş dediğimiz bir ortak kararımız da oluyor. Uzun lafın kısası, Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasında 2026 yılı finalinde Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli jüri değerlendirmelerinin ardından dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş. Böylece Tayland'daki Mr. Global yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıktı. Yine de gurur duyduk tabii ki güzellik yarışmalarını her ne kadar çok doğru bulmasak da güzellik yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıkmış. Biz de tebrik etmiş olalım.

Hayatın ritmiyle bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugünün ritmini birlikte yakaladık. Yarın da yine sevdiğiniz şarkılarla, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugün hoşça kalın.

0: ve fayla.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü.

0: Kaptanlar Otolastik. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 20

0: 1453. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için, yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

merhaba, eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam Olsun.

Günün ilginç haberlerinden bir tanesi. Antik Mısır'dan geldi. Kleopatra'nın kayıp mezarı 2000 yıldır aranıyor malum biliyorsunuz. Şimdi ortaya çıkan yeni bir tünel bütün bu hikayeyi yeniden hareketlendirmiş gibi görünüyor. Mısır'da Magna Tapınağı'nın yaklaşık 13 metre altında kayaların içine oyulmuş tam 1305 metrelik bir tünel bulunmuş. Uzmanlar yapının geometrik açıdan olağanüstü olduğunu söylüyorlar. Kazıyı yöneten arkeologlar diyorlar ki Kleopatra'nın mezarını bu bölgede arıyorduk. Herhalde mezarı bulduk diyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yavaş yavaş yağmurlar geldi diye seviniyoruz ama Tokyo'da insanlar için durum bir tık farklı. 35 gündür yağmur yağıyormuş. Düşünsenize. Bir noktadan sonra şemsiye taşımak değil, şemsiyeyle yaşamaya başlamak gerekiyor. Kentte insanlar sosyal medyada artık yağmur yorgunluğundan söz etmeye başladılar. Çamaşırlar kurumuyor, güneşi gören şaşırıyor. Hatta güneşi bile unutmuş olma ihtimalleri var. Gerçekten zor değil mi? Ya hiç kesilmeden yağmurla yaşamak.

0: Şehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ay, 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Faye Greenwood kalp krizi geçirmiş ve kelimenin tam anlamıyla ölümden dönmüş. Üstelik Greenwood'un anlattığına göre olaydan önce bazı belirtiler yaşamış. Mesela göğüs ağrısı, kusma, şiddetli bir ağrı, çok güçlü, bir şeyler gerçekten ters gidiyor hissini yaşamış. Belirtiler aslında önceden bir şekilde galiba kapımızı çalıyor. Kendimize dikkat etmek, vücudumuzu dinleyebilmek gerçekten çok önemli. Geçmiş olsun dileyelim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir restoranda yemek beklerken en sinir bozucu şey ne diyenler? Yemeğin geç gelmesi mi? Aslında bazen değil. Bence bizi en çok sinirlendiren şey unutulduğumuzu düşünmek. New York Post'ta da bununla ilgili bir yazı çıkmış. Bir garson diyor ki, masalara sırayla hizmet vermek yerine arada bir bütün masalara uğrayın diyor garsonlara. Her şey yolunda, siparişiniz hazırlanıyor deyin. Evet, belki yemeği hızlandırmadınız ama müşterinin kafasındaki o büyük soru ortadan kalkıyor. Ya merak etmeyin, yemeğiniz mutfakta hazırlanıyor cümlesi birçok şeyi değiştirebilir. Ve işin ilginç tarafı, bu küçük iletişim bahşişe de yansıyormuş. Yani restoran çalışanlarına küçük bitiyor. Bazen müşterinin istediği şey hızlı yemek değil, sadece hatırlanmak.

önemli bir öğle yemeği gerçekleşmiş. Dünyanın en güçlü teknoloji patronları bir öğle yemeğinde buluşuyorlar. Karşılarında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump var. Yemek bitiyor ve ortaya da şöyle bir anlaşma çıkıyor. Yapay zekayı güvenli geliştireceğiz. Kendi kendimizi denetleyeceğiz. Trump da bu belge için ahlaken bağlayıcı diyor. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Bu belge yasal olarak bağlayıcı bir yasa değil malum. Yani evladım kötü şeyler yapma demekten biraz daha ciddi diyebiliriz. Bakalım bunun sonrasında gerçekten yasal bir düzenleme olacak mı?

dediği gibi kendinizi bir ilişki içerisinde oyuncak gibi hissediyor olabilirsiniz. Peki sevgili dinleyen ne yapmak gerekiyor? Biliyor musunuz bilmiyorum, bir çiftin kavga etmesi ilişkinin biteceği anlamına gelmiyor. Kavga ederken ne yaptığımız önemliymiş. Önemli olan tartışma çıkınca karşımızdakini küçümsüyor muyuz? Her şey onun suçuymuş gibi mi davranıyoruz? Yoksa küsüp iletişimi mi kesiyoruz? Bir noktada tamam dur, biz bunu nasıl çözeceğiz diyebiliyor muyuz? Çünkü mesele aslında kimin haklı çıktığı değil, daha olgun ve empatik düşünebilmek bence ve bizce.

Oktay, şöyle bir düşünün. Mesela bir fabrikaya giriyorsunuz, etrafta insanlar çalışıyor ama bir taraftan da robot kolları görüyorsunuz. Ve artık bunlar birkaç tane değil. Dünyanın fabrikalarında çalışan robot sayısı tam 5 milyonu geçmiş. Robotlar insanların işini alacak mı diye konuşuyoruz ya. Aslında robotlar çoktan işbaşı yaptı bence. Kaynak yapıyorlar, montaj, ürün taşıyorlar, paketliyorlar. Bizim işimiz ne olacak? Yan yana çalışacağız galiba onlarla, öyle görünüyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: eğer şehirde yaşıyorsanız gökyüzüne bakıp yıldız bulmak artık gerçekten büyük bir mesele. Çünkü gece gökyüzü her yıl yaklaşık %10 daha aydınlanıyor. Geceleri bile ortalık giderek daha fazla ışıkla doluyor. Sokak lambaları, binalar, otoparklar, spor sahaları ve sonuç dünya nüfusunun yaklaşık %80'i ışık kirliliğinin altında yaşıyor. Yani çocukken gökyüzüne bakıp gördüğümüz o yıldızların önemli bir kısmını artık maalesef göremiyoruz. Hatta Samanyolu'nu görmek için şehirden çıkıp saatlerce yol almak gerek. Mesele sadece romantizm değil dediğim gibi. Karanlık canlıların hayatı için gerçekten çok önemli.
1: Of,

0: Zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Adını da koymuşlar bu kanki. Öyle bir ilgi görmüş ki bu sen yönetimi köpek balığını kentin fahri tanıtım elçisi ilan etmiş durumda. Evet, gerçekten enteresanlar değil mi? Bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Bizi değil.

Kore'de de inanılmaz şeyler oluyor. Zaten Güney Kore'den ne gelse şaşırıyoruz. Busan'da dar bir kanalda 3,5 metrelik bir köpek balığı mahsur kalmış. Köpek balığını görmek için 600 bin kişi bölgeye gitmiş. Evet, belki köpek kanalında mahsur kaldı ama ünlü olmuş durumda. Adı

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kış geliyor ama bu kez sinema salonlarına. Game of Thrones hayranları eğer hazırsa. Westeros sonunda beyaz perdeye geçiyor. Serinin ilk sinema filmi geliyor. Bizim bildiğimiz hikayenin tam 300 yıl öncesini merak ediyorsanız eğer. 3 ejderha, 2 kız kardeş, eş ve. Valla ben izlemeyi 4 gözle bekliyorum. Tarih belli, 1 Haziran 2029.

karnavalın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Bu bir bilgilendirme mesajıdır. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bizler, afetleri tamamen önleyemeyebiliriz, ancak afetlerin yol açabileceği zararları azaltabiliriz. Afet risklerini azaltmak için, yaşadığımız bölgedeki tehlikeleri öğrenelim. Evimiz ve iş yerimiz için acil durum planı hazırlayalım. Aile afet ve acil durum planımızı oluşturalım. Acil durum çantamızı hazır ve ulaşılabilir yerde bulunduralım. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı doğru davranışları öğrenelim. Resmi kurumların uyarı ve bilgilendirmelerini takip edelim. Yuvamızı temelden koruyan zorunlu deprem sigortamızı yaptıralım. Ev, iş yeri, araç, tarımsal işletme ve tarım ürünlerimizi sel, yangın, fırtına, dolu gibi diğer tüm afet risklerine karşı ilgili sigortalarını yaptırarak geleceğimizi ve birikimlerimizi afetlerin olumsuz etkilerinden koruyalım. Unutmayalım, afetlere hazırlık, afet gerçekleşmeden önce başlar. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde daha güvenli ve dirençli bir toplum için hep birlikte harekete geçelim. Olası afetlerde gücümüze güç katmak için siz de en yakın AFAD İl Müdürlüğü'ne giderek AFAD gönüllümüz olun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın ikinci iş ve okul günü salı günü dedik ve bu güzel salıyı daha çekilebilir hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün iki saatini birlikte paylaştıktan sonra gün daha güzel olacak. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için günün en sevilen şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Şimdi gece nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz tabii. Bazılarımız çok deli uyuyabiliyorlar. Sabahleyin yastığın üstünde uyanmayabiliyor mesela. Sabahleyin uyandığında kendisini yatan farklı bir bölgesinde bulabiliyor. Bazıları gece çok deli uyuyor. Ancak eğer siz farkındaysanız nasıl uyuduğunuzun, sırt üstü uyumanın beyin sağlığını etkilediğini söylemişler. Yapılan yeni bir araştırma, sırt üstü uyumanın Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki söz konusu beyin olduğunda sadece ne kadar uyuduğumuz değil, aynı zamanda uyku pozisyonumuzun da önemli olduğunu ortaya çıkartmış bu araştırma. Sırt üstü uyuyanlarda bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişler. Bu yüzden mümkünse sırt üstü uyumayın. Yüzüstü uyumak da çok faydalı değil. En güzeli sol tarafa dönüp uyumak derler her zaman. Tabii ki gece uykuda kendimizi kontrol edemiyoruz ama eğer farkında olursanız siz en iyisi en doğru uyku pozisyonunu tercih edip öyle uyumaya devam edin. Tabii bu saatlerde uyanık olmak kaydıyla diyelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Günde 3 öğün beslenmemiz gerektiğini acaba kim ortaya çıkartmış? Sabah, öğlen, akşam. Aslında normal şartlar altında insanoğlu 4 saatte bir acıkıyor. Yani baktığınızda, ama işte o 4 saatte bir tıka basa yemeyeceksiniz. Ufak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle kuru yemişler atıştırabilirsiniz. Meyve yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Bitki çayları içebilirsiniz. Fakat şekerden uzak. Böyle beslendiğiniz takdirde daha sağlıklı olacağımızı söylüyorlar. Vücudun ihtiyaçlarına karşılık vermek lazım. Bir diğer kesim de diyor ki acıktığınız vakit yemeyeceksiniz ki vücut yağ yakmaya başlasın. Hangisi doğru? Ancak kendi üzerimizde test edip öğrenebiliriz. Siz yemek yediğiniz halde kendinizi aç hissediyorsanız aslında tok kalmanın sırrı porsiyon büyüklüğünde değil diyorlar. Önemli bir detay varmış. Kendinizi tok hissedebilmek, tokluk hissini ortaya çıkartabilmek için. Protein ve lif miktarı. Eğer yediğiniz yiyeceklerin içindeki protein ve lif miktarı yüksekse siz de uzun süre tok hissediyorsunuz. Bu yüzden sık sık acıkmayıp daha hızlı fit kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun diyelim. Yiyip yiyip doymayanlar muhtemelen lif ve proteinden yoksun besleniyor diyor yapılan bu araştırma. Ben de sabahtan hatırlatayım, siz de gün içinde yediklerinizi şöyle bir gözden geçirin bakalım, lif ve protein açısından acaba doygunlar mı?

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik

Her görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlu hep uzun yaşamın hayalini kurmuş. Ömrünü uzatabilmek, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için bugüne kadar çok şey denenmiş insanoğlu tarafından. Modern tıp gelişmiş tedavi yöntemleriyle önemli başarılara imza atarken sağlıklı uzun yaşamın anahtarının hastalıkları önlemekten geçtiği vurgulanıyor. Yani olası hastalıkları önlediğinizde daha sağlıklı ve daha uzun yaşayacağınız söyleniyor. Peki ne yapmak lazım? Evet, dengeli besleneceğiz. Düzenli fiziksel aktivite yapacağız. Tabii ki kaliteli uyuyacağız. Ve tabii ki sağlık taramalarından belirli süreler içerisinde mutlaka geçeceğiz. Kronik hastalık riskini bunların hepsi azaltıyor. Temel tabii ki bunlardan oluşuyor. Yani sonuç olarak hasta olduktan sonra tedavi olmak değil de en önemlisi hastalanmamak diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Eklememişler ama ben ekleyeyim. Stresten uzak kaldığınızda tüm hastalıklardan da uzak kalmış oluyorsunuz. O halde stresten uzak bir salı günü olsun. Tabii ki müziğiniz açık. Kulağınız bu frekansta olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Son yıllarda artan okul saldırıları sebebiyle bunun sebebi araştırılırken çocukların büyürken dinlediği şarkıları da araştırmışlar. Hatta bazı şarkıların çocukların ruh haline iyi gelmediğini fark etmişler. Oysa ki biz müzikle iyileşen, müzikle büyüyen nesillerdik. Fakat şimdiki bazı şarkılara baktığımızda sadece şarkılar değil, izlenilen diziler, filmler, oynanılan oyunlar, hayat şartları ve tabii ki bizim bilmediğimiz daha pek çok etken sebebiyle çocuklar bu seviyeye geliyorlar ne yazık ki. İşte şarkıların da etkili olduğunu düşünmüşler. Hatta Foster the People'ın Pumped Up the Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve şarkının Amerika'daki okul saldırılarını, gençlerin yaşadığı psikolojik sosyal izolasyonu konu aldığını fark etmişler. 2009'da kurulan Foster the People'ın 3,5 milyondan fazla abonesi, şarkının da 1,5 milyar kişi tarafından dinlenmesi var. Bu araştırmalar sonrasında şarkıların da etkisi olabileceğini düşünmüşler. Yani belki bir etken değildir sadece. Etkenlerden biri olarak, küçük bir parçası olarak olabilir ama sonuç olarak sadece bir şarkıyla ya da sadece izlenilen bir filmle, diziyle değil, sadece yaşanılan bir anla değil, bir birikmişlikle, toplu olaylar silsilesi yüzünden böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Bu yüzden biraz daha geriye dönüp, biraz daha eskiye gidip bakıp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum şahsımca. Ki sosyal medya yasaklarının da bence bu konuyu biraz daha olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Peki güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyelim. Güzel şeylerden bahsedip güzel şarkılar dinleyelim o halde.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Müziğin iyileştirici etkisinden bahsediyoruz. Müziğin insanın ruhuna iyi gelmesinden bahsediyoruz. Ama tabii ki şarkıların sözlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her gün yeni şarkılar diye yayınlanıyor ama bazen bizim kulağımız geçmişi arıyor, eskiyi arıyor. Daha önce de bahsetmiştim ve son yıllarda eski şarkılara olan merak, eski şarkılara olan ihtiyaç biraz daha fazlalaşmaya başladı. Belki de hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerine ait hissediyoruz kendimizi. Yeni çağda nostaljik esintiler gündeme gelirken eski şarkıların ruhunun da iyi geldiğini fark ediyoruz. Eski ya da yeni fark etmez, ruhumuza iyi gelen şarkılar tabii ki yanı başınızdaki radyoda, tabii ki bu saatlerde hayatın ritmindeler.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Her şey zamanında güzel. Misal şimdi bu Ekim ayı içerisinde tüketeceğiniz meyve ve sebzeleri şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Çünkü her şey zamanında sağlıklı ve zamanında faydalı. Yapılan araştırmalar meyve sebze yiyen çocukların dersinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkartmış. Şimdi bu konuyu da özellikle ebeveynler çocuklarına örnek olarak göstersinler diye muhtemelen yayınlamışlar bu araştırmayı ama doğru söze ne hacet. Gerçekten öyle. Çocuklar meyve sebze yemiyorsa eğer öğün atlıyorlarsa kahvaltı etmiyorlarsa bu haberi direkt onlara dinletin ya da direkt bulun haberi okuyun bir yerden. Çünkü özellikle okul başarısı için, ders başarısı için meyve sebze yemenin kritik önemde önemli olduğunu söylüyorlar. Kahvaltı eden, meyve sebze tüketen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Hadi bir de biz test edelim. Öyle mi? Değil mi?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

2013'deyiz. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, biraz daha kendiniz için yaşamanız gerektiğini hatırlatacağım. Sonbaharı yaşamak, bu güzel ayın, bu güzel mevsimin, bu güzel günlerin tadını çıkartmak için ritminizi biraz daha düşürün. Biraz daha kendinize vakit ayırın, biraz daha kendiniz için yaşayın. Hayatı biraz yavaşlatmak, işleri biraz yavaş yavaş halletmek size de iyi gelecek diyor yapılan araştırmalar. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak için biraz yavaşlamanız gerektiğini söylüyorlar. En azından öyle söyleyeyim, belki bilimsel dayanaklar çıkınca karşınıza siz de yavaşlarsınız. Biraz da kendiniz için yaşayın bu güzel günleri. Bu Ekim'in tadını çıkartmayı ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Koskoca bir yazı geride bıraktık diyebiliriz artık. Ekim'in 13'ündeyiz ne de olsa. Bundan sonra önümüzde sonbahar var, kış var. Cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Dermatologlara göre en doğru yüz temizliği nasıl olurmuş biliyor musunuz hanımlar beyler? Çünkü yüzümüzün temiz olması, cildimizin sağlıklı olması için çok önemli. Sosyal medyada popüler olan bu yüz yıkama tekniklerinin gerçekten işe yaramadığını, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi denememeniz gerektiğini bir kez daha böyle kalın puntolarla yazarak, altını kalemlerle çizerek hatırlatmış olayım. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi cildimizi doğru temizlememek diyorlar. Ve uzmanlara göre sosyal medyada gördüğümüz yüz temizleme uygulamalarını kendi üzerimizde denemeyeceğiz. Mesela 60 saniye kuralı varmış. Diyorlar ki popüler olan bir iddiaya göre en az 60 saniye yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ama uzmanlar, dermatologlar bunun bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyorlar. Bir ürünün etkili olabilmesi için evet cildinizde 30 ya da 60 saniye bekletmek etkili olabilir fakat 60 saniye boyunca yıkamak etkili değil. Mesela çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yine popüler yöntemlerden bir tanesi çift aşamalı temizlik internette. Fakat dermatologlara göre cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ve yüzünüzü kurularken havlunun oldukça önemli olduğuna dair pek çok öneri var. Özellikle banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmayın demişlerdi. Bunu biz de paylaşmıştık. Evet, bunu uzmanlar da söylüyorlar. Havlunuzun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli. Çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildinizi tahriş ediyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi yüzü yıkadıktan temizledikten sonra havluyla kurutmak ama yumuşacık havlularla. Elleriniz temiz olsun yüzünüzü yıkarken cildinizi ılık suyla yıkayın. Doğru miktarda yeteri kadar temizleyici kullanın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın. İyice durulayın. Nazikçe kurulayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Bunlar genellikle normal ciltler için geçerli. Sizin cilt tipiniz farklıysa ona göre bir dermatologdan tavsiye almayı da unutmayın diyelim.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Baby, may I tell ya? Malum artık sıcak içeceklere geçtiğimiz bir mevsimdeyiz. Siz hala soğuk mu içiyorsunuz kahvenizi bilmem ama ben yavaş yavaş sıcak çikolata kıvamına da geçeceğim. Kahveden ziyade sıcak çikolatayı da çok seviyorum. Yani sürekli kahve tüketmek değil, farklı içecekler de tüketmek lazım sıcak. Bitki çayları olabilir, kakao olabilir ama en çok sıcak çikolatayı seviyorum ben. Yalnız kahveden de vazgeçemiyorsanız yapılan araştırmalar kahvenize bir miktar kakao eklemenin antioksidan kapasitesini de artırabileceğini söylüyor. Kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını, kalp sağlığını desteklediğini ortaya çıkartmış. Dolayısıyla hem kakao hem kahve seviyorsanız kahvenizin içine bir miktar kakao atabilirsiniz. Böylece daha faydalı olacakmış, aklınızda olsun diyelim. Belki de bu sabah kahvenizi kakaolu içeceksiniz.

Şimdi vakti zamanında bu güzellik yarışmalarını çok büyük heyecanla izlerdik. Derdik ki bizim güzelimiz çıksın da bakalım birinci olsun. Aslında güzellik yarışmaları son yıllarda böyle insanları belirli bir kalıba soktuğu için yasaklanma aşamasına geldi ama hala devam ediyor. Fakat bu kez biz erkek güzellik yarışmasından bahsedeceğiz. Yani her iki cinsi de güzel çıkabiliyor. Güzellik göreceli bir kavram. Kime göre güzel, neye göre güzel diye soruyoruz güzellik yarışmalarında. Ama baktığınız vakitte şöyle bir "Aa, güzelmiş" dediğimiz bir ortak kararımız da oluyor. Uzun lafın kısası, Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasında 2026 yılı finalinde Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli jüri değerlendirmelerinin ardından dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş. Böylece Tayland'daki Mr. Global yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıktı. Yine de gurur duyduk tabii ki güzellik yarışmalarını her ne kadar çok doğru bulmasak da güzellik yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıkmış. Biz de tebrik etmiş olalım.

hayatın ritmiyle bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugünün ritmini birlikte yakaladık. Yarın da yine en sevdiğiniz şarkılarla, yarın da yine hayatın ritmini buluşmak üzere diyelim. Bugün hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şubemi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla

0: 06-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Uzman kadrosu, profesyonel profesyonelin en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası